0: radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: Aş, bunca rava bulmasa dama geldik yollara. Bunca kuşmayı bulmasa dama geldik güllere. Dama geldik yıldızları kalpke yakın değildiler. Dama geldik kızları közge yakın değildiler. Asla ketkim gelmeydi bunda güzel yorda. Yok olsa ne bırakım kızlar kız dama gönda. Rahmet. Rahmet kuşta kereymez. Şurada çıkışımdan aldı, üç bir şerinde kolumge tapşırıştı. Damangandan köp şakırtçılar gelişken eken, Damangan halkı köp hazırkaş halkı. Umuman favgalı vadi halkı. Ve fakat vadi halkı, umuman halkımız acayip külgü sever halk. Hoş, tabiattan dilgaş, kovunan halk, tabassum taraf halk. Çünkü bizde cahalda hiçbir halka nasip etmeyen durumda ona haziramız, askerimiz var. Asırlar davamında kuldurup geliyatken, hazırda kuldurayatken, geleceğinde kuldurayacak hoca asırın dilimiz var. İspan kızıkımız var, parma babamız var, matmışamız var, şumbalamız var, taş baltamız var.
3: Taş baltamız var. Vay bir köylü bu hayalim ve vay kapterde ütki etti. Bir mehal karı sandın peri kilet birer kollarda perdiniz. Şu perdiniz tedin törtte cide güllü koreli kepçe yüllü kepçelerden biri de kardı. Yine biri de şu pamadarı bir velle haremi pamadarı. Yine biri de bedri indirli kepçelerde ot tasdı uzuna uçuran giyen ah selle oregen zahri katil. Perip bir kollarda perde ilginci kolların çümeli bellerde bir bir bas kilepler. Abbas hey mi? Abbas hey mi? Kaç! Kuş! Kaç! Kuş! Vay vay! Behbekalar iyiden taş baltaya eğlensin!
4: Hangi ama? Ustaları!

ich. Ko'chada bir yigitga turib bir ketorgan bir chiroyli qiz ko'ribdi-da, uni orqasidan gap otishni boshlabdi. "Voy, yaxshi qiz, bu yerga bir qarang, men tomonga bir qarang, 1000 so'm beraman." desa, haligi qizim jahl chiqib, "Voy, menga qarang, siz teskari qarab turing, men sizga 2000 beraman."

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Mümkün mü?
3: Yana geldiniz mi? Ben sizi taklif kımadığım şekilli. Kongraklı mihmange çakırmadığım şekilli.
2: Çakırmagansız doğru kalan. Şimdi makalayı zaruret mecbur kıldı. Otalı o taşıyla sıfatı da az yine tahta top verin. Tahta bu magandan mihnet dersi otu bu mu yaptı?
3: Kanaka tahta? Oylab yapı yapsa mı ozu? Onu kayırdan olamaz. O zaman kimden tahta undurursam ekende oturum ben. Kulüpte pol çırı yatıptı. Kirgan odam mayib bo'lishi turgan gap. Shuni tuzata olmay boshimiz garang bo'lib yuribdi. Bular bo'lsa taxta deydi ya. Ya siz taxta deysiz-u, pomidor uchun yashik topamay o'tiribmiz. Xo'sh, o'sha siz aytgan taxtani qayerdan topishni bilasizmi?
2: Endi bilmayman-da.
3: Ana, men ham bilmayman.
2: Taxta bo'lmasa boshqa narsadan yordam berasiz axir. Bizga eshik juda zarur. Koridorni buzib bitta eshik qo'ysak, bitta qo'shimcha kabinetli bo'lardik.
3: Ya o'zimiz ham eshik topsak, koridorni buzib, eshik o'rnatib, xo'jalik ishlari bo'yicha ma'unimga kabinet qilib berardik. Yo'q, eshikni
2: to'rakalar.
3: Yoki eshik ishlab chiqaradigan ustaxonami?
2: Endi har holda men o'ylaymanki,
3: ya yo'qligini bilib turib, meni ham o'zingiz ham noqulay holatga qo'yib so'raysiz. Yo'qni yo'nib bo'lmasa, nima qildingiz?
2: Sport kompleksimizni jihozlashga yordam berasizlar. 3 yildan beri va'da berib kelasizlar.
3: Qanaqa sport kompleksi? Balki siz hali sport saroyi yoki otchopar qurib ber ham dersiz. Ozingizga siqqanini so'ravering. Men sizga Ibn Xattobman.
2: Nachora Qorakalonovich.
4: Ertasiga ostonada yuzlari tundalangan 3 nafar bola ancha eski bir tomoniga bor bilan paxtakor chempion deb yozilgan eshikni ko'tarib kirishdi. Bolalardan biri hayratdan qotib qolgan direktorga qarab dedi.
5: Amaki, amaki, bu eshikni qayerga o'rnatamiz?
3: Ya, bu eshik qayerdan keldi?
5: Xotirlanmang, eshikni maktabdan ko'chirib keldik.
6: Amaki, taxtalarni qayerga taxlaylik? Maktabni taxta devorini buzgandik. Balki klub poliga yaratarsiz, ha? Yanachi amaki, bolalar 20 tacha yashik olib kelishyapti. Eski bo'lsa ham pomidor sosa yaraydi.
3: Eha.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: Kuyan sirke kurtarıp ayığını biblioteke çekirip koptu. Ayık biblioteke de işlerken.
3: Sağ olayım.
4: Ha kelin, kıyancan kelin.
3: Göçme ağı. Ha?
4: Kıyancan bu yer biblioteke. Bu yerde kitaplar buladı. Göç, o yollunları gitmemen de buraya gezdi kasaphanası buladı.
3: Bari indise ettes günahı görüp. Sağ olayım. Göçme ağı.
4: Kıyancan. Bu yer biblioteke. Bu yerde göç bu meydi, kitaplar buladı. O, bırak yazı. İniniz.
3: Sağ olayım. Göç var mı? Şap kulağıdan üçlen ben yakara gülay.
4: Yani bir mette göç sorap görse, maşı şalpen kulağıyla divel diye mutlap koyamam dıptı.
3: İniniz de görüp, sağ olayım.
4: Mıkba mı dıptı? Mık, yollu nergibeydi de, bırak yazı kasak parasın şuna yuvanı da, Türk halayızı hazma gider. Bir yerde biblioteka ya, kitaplar bulabilirse, onda göç bağlı adamış.
2: Beni tanıyışlar, ismim Rustamcan, familyam Hamrakulov. Yakında Namangan'da, şaharda, garis balkonga, beş de hatun beni üstümden arz kıp kiriptim. Şu Rustamcan'ın dastıdan dat. Aynenip gittiği bu kızıkçılar kasım ministriliğe karaydı. Ya bu kızıkçılar madaniyat ministriliğe karaydı. Kimden şikayetli yapsınlar? Bana o Rustamcan'dan. Aynenip gittiği. Televizörde açsak şu çıkadı. Radyonu açsak şu. Magnetoponlarda egelle kaptı. Bu dazmal koysak hem şu çıkayaptı aynenip gittiği. Üç korganda bir cayda toyda kızıkçılık kıtırım ben de. Toyda 90 yaşarlık yenem barakenler. Şu yenemmi zekezlerine binaen obarışken eken beni. Yenem yelkemge çapantlaştırdılar. Ağızlarda noslar yan var. Kollarda hassa. Bana aldımge çıkıp Rıştan Peganım şu mu? Kaldılar. Nivaraları etki trigi şu yeni. Trigi şu. Bana ettiğiz mikrofonda teyge sançıp koydum. İki sütke verseydi bu. Dese inem cüde beni kuruşu arzumandı o gün inem eken ben yakara ta kurdum kurdum. Vay kurup gitme kuru. Adam koşarken orada mı kan o? Kırıksılığını kısap kalmasa çelpek görebilirse içemi yemeydi.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ortalar karanlığı. Uruş razgar paytida kamandır ilan kıttı ki bütün niyemiz asırı okuyanla 10 son mükafat. En zor razvetkeçiler 3'te, ondan bunda araları 2 yarımta, kogeni bitti ap kepti uyan uyleyik. Hay bundan aşırılmaya duruşken eken, birdenige kokallı bir çaykavçı yigit hizmet kılıyakken eken, 10 gün yoğup getip, 11. günü bir poyizdi, 10 ta vagonu da sastapımından haydap gelip, vagonlardan min deneyimizdi çürü yapkenimiz, şinelleri yittilgen, soğalları osup gitken, konu da aptamat bilen, şineydir o Zeynep, şiney. Şiney gestallayın. Min deneyimiz kemandır kurup, ey münce topu ap gipsen. Ha senge mukafat veredigen bu sey pul yetmeydi. Ap gidediniz, ap geli yapız kemandır. Biz çekene soğuda kımmemiz, kutara soğuda kılamız. Şineydir o, ek şineyd. Maya karı o, bop da ap gipsen. Senge donasıge 3 sumdan veremiz ipte. Kemandır 10 sumdan bittiğinem kem bu meydi. Tırıklık bulmasın. Ha hop, seneki yenmez, biziki yenmez. 5 sumdan alır dese iyisiniz var mı? Kemandır uzun donasını yittim. Ne yapayım ben de?
1: Hangi ama? Ustaları.
2: Ortalar cinnihaneye fotoğraf gelip bana bu kısımızı okşar resimge kaptır. Cinnihaneye tuva balan resimge çıya gelmiş. Bizi ağa koyayım bizi. Ulan doğrayan düşmese kendi. Arkasını kılıp, darahları asılıp, ayağını asmandan kılıp, kuzlarını yumup düşürürken bu cinni bir çekede düşmeye dursa, siz kaçan düşersiniz ise, ben bette düşmeyemem. Düşsemem o 150 yan ağda arkasını düşemem dipti. Hani yürüyün, durun yan ağda aldı geçse, yan ağda arkasını götürüp bir ekini alıp alırın dipti. Ya, o yalada aldık ortayın, arka fonda yalada oledi. Siz şüreli çıkardın ise, ya biz mahinde uçuyamız, ona uğrayın dipte. O yalada aldık ortayın ise, ya aldık endeki ameyi sen mi dipte. Bu arşu bile tartışı oturamam edip, şirak etkisi resimde alıp, üç gündeki işlep bizi en kop toparlanı uçak ile yapıyormuş. Bizi gelin bir var ey, yalada, yalada bir var ey, ya. Bana yalada, yalada başı işinize çıkmadı ise, bunda kadar vah! Zor boktan. Ben bunu atam mı ne anam gücüyle temel. Oğlumdan resim kep dedim, bunda kadar ise yalada olsun. Ya uzun hani kendi kıdırıp duruşken de vah deyip çıkıp korktu var ama demiş.
1: Hangi ama ustaları?

0: Sen zor.
1: Asıl zodu. Kızık asıl zodu. Nege şu ayolla sır saklaşı bilişmese gene?
0: Nege indi. Cüdayam yakışı bilişadı. Şunca ki bu iş muşkul bogeyanı için onu kollektif bilan saklaşadı.
1: Tushunmadim. Qanaqasi gap?
0: O'zing o'ylab ko'r. Bitta sirli gap bir kishi uchun og'irlik qiladi. Shunga uni ikkita yo bo'lmasam uchta kishi bilan birga saqlashadi.
1: Shunaqa degan.
0: Shunaqa. Haytgancha to'xtab tur. Anu gadoyga sadaqa berib kelik.
1: Nima qilasan?
0: O'zi tangalarim ko'payib ketdi. Shularni ozginasini bering.
1: Bilasanmi? Men ham kecha bitta gadoyga 100 so'm bergandim. Indamay o'tirurdi. Shunda meni jahlim chiqib, unga hech bo'lmasa rahmatsiz bo'lardi-yu desam, nima deganini bilasanmi?
0: Xo'sh, nima dedi?
1: Iya, ko'rmayapsizmi? Men so'qolmanku. Nima, 100 so'm berib mo'jiza ko'rmoqchimisiz dedi. Ahmoq.
0: So'qol bo'lsa qanaqa qilib gapirdi?
1: Men ham hayronman. Xullas o'shandan keyin ularga umuman ishonmayman.
0: Lekin bir tomondan sukunatli odam oltin odam hisoblanadi. Shuni bilasanmi?
1: Yo'g'e, unaqada biz dunyodagi eng millioner odamlardan ekanmiz-da. 2

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Dinle. Kısa satırda. Manonu anle. Kısa satırda.
2: Ba'zida mo'ljalga yeta olmagandan so'nggina qanchalik tushib qolganingizni anglaysiz.

Londondagi suhbat. Kechirasiz. Familiyangiz nima? Shakespeare. Bu juda mashhur nom-ku. Bo'lmasam-chi? Men bu yerda 20 yildan beri sut sotaman.

0: radyosu de.
1: Hangame ustalara.
2: Maktab direktörü buzgunçu balanı kabinetine çakırıp, oğlum sen uzundan kattalar diyem, hatta ustazların diyem sendiregensen, nömege unaka deysen. Şimdi organı koyamız da ustaz. Yok, siz deyişken organize boladı. Senge tapşırık, yırtıkıcı defterinde baştan yarımı geçe siz deymen de bir asıp gelesen. Çumbulan organıp gitesen, yırtas günü direktör defterini varaklap karasa, baştan ağır geçe siz deymen de asıp gitti. Ama ne, bularken odysa, seni bir xursand qilay dedim de adırmış. Bir ayol köçede yığılab otursa, bir kişi ötüp ketyatıp sorabdı. Aha, opa, harman yığılabsın. Sizge aytolmayman. Ayting yordam beramiz. Bolam tangni aytib qo'ydi. Dadasidan qo'rqqanimdan yig'lab o'tiribman desa. Qo'rqmang opa. U bolani tangasini olamiz deb bolani ikki oyoqdan ushlab, kallasini pastga osiltirib, 5-6 marta siltasa bolani og'zidan tangi tushibdi. Bol tangani olib, cho'ntakka solib, innamay ketib boryapsa, haligi ayol orqasidan bag'ribdi. Rahmat, doktorjon. Rahmat. Kecharas opa, men doktor emas, men sog'liqchimandirmiş. Bir kişi kino teatrga borib, orqadan jab mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa, orqasidan degan ovoz eshitilibdi. Shunda orqasiga qarasa, jim bo'lib qopti. Yana mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa, orqasidan yana degan ovoz eshitilibdi. Shuni bir sharmanda qilay deb shunday ko'rkitni yondirib, shunda orqasiga qarasa, 80-ga kirgan kampir musqaymoq yeb o'tirgan ekan. Birga bir shopirni to'xtatib, qoidani buzdingiz debdi. Nima qildim? Signal chalib yubordingiz. Oldimdan odam o'tgandan keyin chalamandi. Yo'q, birdan mumkin emas. Kechiring aka. Yo'q, kelma to'laysiz. Qancha? 500. Mana 1000 so'm. Qaytimini qaytaring. Qaytimiga yana bitta signal chalib, haydoring debdi.
3: Hangoma ustalari.

0: Express Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, işten boşa hır bekar çubup oturupsız mıydı?
3: Ne makale? Kuşuna çıkıp oturayım mı?
2: Yok, işsiz bu koganizge etmemem de. Bekarçıdan Xudo bezor deyişken ku axir.
3: Menam uyda oturup zerikip ketdim, ozosh.
2: Uyda otura olmasan kuşuna çıkın, iş surishtiring, olma peş, ağzımge tüş deyip oturmasan.
3: Ozosh, şükürledeçi okuma geldiğim parot kuattı.
2: Ne var kuattı?
3: Pant beri attı de.
2: Ha.
3: İş bor, yok emas. Oku gelmege bor de, ozosh.
2: Oku gelmege emas. Kallasi butunlagi.
3: Ozosh, o'ylab olman de. O'qishga kirsammikan, nima deysan?
2: Qanaqa o'qishga?
3: Masalan, Toshmiga kiraman. Xirurg bo'lmoqchiman.
2: Hoy, tavba qildim. Nima abbalo, o'kingiz bilan kelishib olganmisizlar?
3: Nima degani u?
2: O'kingizam qassobchilik qilmoqchiman deydi. Tavba qildim, o'zi ham ajoyib narsa bo'ladi deb. O'kingiz mol so'ysa, siz odam so'ysangiz.
3: Yo'q-e.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
1: kuz

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Gorna.
2: Asıl Zoha'da. Moşina haydaşı Urgengen'in iyiydi yine bir oydan hoşluyup kudu olduğuna haydab yürgen yokşuysan ha?
3: Ayende kimge kanaka diyor da.
2: Lekinçi, barbar sal sekiro haydasin yaxshiroq bo'lardi. Qara, soatiga 100 km yurvassan ha?
3: Iya, nazoy sin joydam o'zi. Uydan chiqqanimizga endigina 10 minut bo'ldi-yu, qanaqasiga soatiga 100 km yuraman. Bundan tashqari o'qishga 25 minut deb olamiz.
2: Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. Unisini o'ylayapman deb o'rto. Uzr.
3: Amayli, hech qisi yo'q. Sen ham mashina haydashni o'rganvasi, bilib olasan bunaqangi narsalarni.
2: Ha, aytgancha Asizoda, kecha mashinaning motori taqillab qoluvdi. Ustiga olib bordingmi?
3: Ha, olib bordim.
2: Xo'sh, tuzatib berdimi?
3: Tuzatishga-yu, tuzatdi, lekin taqillagan bu mashinaning motori emas, balki kecha sen bagajga solib qo'ygan tovuqlarni urishgandan chiqqan ovoz ekan-ku.
2: Tovuq deysanmi? Nimaga urishadi?
3: Bilmayman. Bagajda 1 litrli idishda spirt bor edi. Balkim o'shani talashgandir-de.
1: İki dugana.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azaş, bugün işe bağlamayayım mı?
2: Ne magi?
4: Çünkü başım yama ağır vattı.
2: Ha, indi. Keçe ortağlarız bilen rosa içkenizden keyin ağır idi.
4: Keser bu yotki eringe nahat ki rahimin kemiydi sana.
2: Vay rahmım kip kit vattı. Şuna kangi rahmım kip kit vattı ki? Hazır analgin alıp ki veremem.
4: Analgini başım göremem mi?
2: Baş izgi urmuyorsunuz. İçesiz.
4: Yo, o zaman başka doğru kereyi bu. Bu analginin bu muydu?
2: Bu masa nima bilan tuzalmoqchisiz?
4: Bilasanmi, Ozob, bir odam aytgan ekan. Nima bilan kasal bo'lgan bo'lsang, o'shan bilan davolangin degan ekan.
2: Unaqada jongina. O'sha odamni oldiga borib, davoyingizni so'ring.
4: Yo'q, yo'q.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Hey, nimani qidiryapsiz, chol?
4: Mana shu yerda turishga bo'sh joy bormikan, deyapman-da.
3: Joyinam shunaqangi ko'zoynam nam qidirar ekan u, ha? Voy, turgan joyingiz ochiq maydon, xohlagan joyingizda turavering, boboy.
4: Boboy? Boboy demang.
3: Hap.
4: Sizdan ko'ra yoshroq bo'lsam kerak. Enajon.
3: Voy, Samul. Voy, nega endi men sizga ena olar ekanman? Voy, sizdan ko'ra tizigroq ko'rtiribman-ku. Siz bo'lsangiz, ko'zoynaksiz chiyaminam avtobusni parkiga bormas ekansiz.
4: To'xtang. Kimsiz? Doğuşuz tanış, onun üstüge yüzüzem tanış. Bu kimsiz, kim mi kızısız?
3: Nübbele, ankete tolguz mahçı mısınız? Hayır, ankete kolay. Adım Hatice, Çınar teki mahallesiden ben. Ben Sırvay'ın kızı ben, buldu mu ya yaşım yemeyeceğim kereyimiz. Tavva.
4: Buldu.
3: Zamanı kariyelerge hayır.
4: Vay. Hatice misin? Voy, tiremeding, bevafo.
3: Hey, kimsiz? Nega meni sansirayapsiz?
4: Ana xolos, meni tanimading. Axir men oshqu shaydoi muqimjonman-ku. Esingdami, meni muqimjon deya olmasan, maqomjondirding.
3: Tavba. Voy, tirikmiding, a? Men seni allaqachon o'lib ketgansan deb yuribdim.
4: Nega o'lar ekanman? O'lganim yo'q.
3: 42 sana. Çilim çekerdin. Çınanım kıldırla tanı kes
4: iyağıyor. Keyin çilimi taşar papırs götken ben.
3: Yaşkı gel.
4: Şöre boreyen papırs çekerdim.
3: Şöre boreyen masa. Çınlı mori dişkili bildin mi? Hani ya musa soğasını gince oyda
4: tırgın. Şimdi taşagen ben. Hadişe ne yakarın? Çiğin uzayını kimi çiğin?
3: Uzun mu ki? Fakat suyu pasını kitaşken kalas. O'zingni kichi.
4: Meligini so'rama. Hammasi to'kilib bitdi. Keyin nevaram qaytadan tish qo'yib berdi.
3: Yasama tish qo'ydirmadim.
4: Endi buyog'i yasama bo'lib qoldi.
3: Bu nima og'zing turli yasama tish. Ko'zingda ko'z oynak. Agar qo'lingni xasta bo'lmasa, belingni ushlamanglar paynab qoladigan bo'lsan. 90 kelmay, aday, tamom bo'lsan, sho'ring qo'ying.
4: Nima deyapsan, Hadisha? 90 dan 4 yosh oshganman. Buniqa qaramasdim-u. Oh, Hadisha. Qara, quloqingni ber. U, senga aytayapman, quloqingni ber deyman. Xotinim rahmatli. Yomon edi.
3: Hamma erkaklar shu. Begona xotinni ko'rdi deguncha o'zinikini yomonlaydi qo'yadi.
4: Yo'q, unaqa yomon deyotganim yo'q. Qizg'anar edi.
3: Seni ya?
4: Ko'zmunchoqlar taqib qo'yarmidik? Bo'ynimda ham ko'zmunchoq. Qo'ltig'imda ham ko'zmunchoq. Yursam degin shaldir shuldir qiladi.
3: Qirib kelsin xotiniga ham o'zingga o'xshagan bachkana ekan.
4: Voy, men qara. To'xta, o'zing kim etayotganing? Ering yurgandir xasasin do'qillatib. Kim edi?
5: Koşkid yürüyen basam.
4: Buldu. Hani nos buruş, arıp kırığı da.
3: Hayır, umurda bir marta nos satken bize nos buruşu rap koyadım.
5: Zahmet Bey, bundan 6 yıl ilgarı kazakı gel. Yetide orcu da o arada resimge katıp koymadı. O zinde ne işte ordun var?
4: Hatırım rahmeliydi. Turtu ordun vardı.
1: Hangi ama? Ustaları.

bulsa taşviş yok butkül kahretonda açladı gül Allah'dan son ular gemen kul onam köz yaş tökmesin.

0: Köp yaşayın gel.
1: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
2: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
1: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.